arama ah, yar yama bilesin. Ne yavrum, hapı hep yavrum, ne seçen ne diyor ne bilir.